Urade. Mende mano ne mbabwa nyuma dawasyo. Aje waya temi sonyame. Mende makomba na mbesha usamo. Hey!